0: Diye falan.
1: Geliyordu
0: abi. Ben inanmam işte.
1: Her zaman geliyordu. Vardım yine.
0: Bu iş hala vardı mesela.
1: Yes. This is Jay McFarland, Cathedral Road and Ridge Avenue. McFarland, Cathedral Road and Ridge Avenue. I'm waiting on the North Street here.
0: Yeah, well, I just want to. Yeah. 4701 North.
1: Jangate.
0: 4701 North 5th.